154 MHz'e bir dünkü Akaşmanı Ponçi Gündelse FM Radio Channel. Haber kanalına dair kıyas bir grup açar ve bugün çiğdik demişa. Sıvır zayın 32 minta çiğdik kayık park mıydıdı. Hindistan'ın şastıda sanıda çiğ karyavu, karyavu ne zayka Mahesh Kumar Chinchhandi hançe dayan, Rav Dusi ihala dakyan, Dav Khan sadır zayın kanıda Namaskar Goa ve Gucci amci yavri çiğeşi. Kuruluk kariyerlerinde kalmayacak. Sadece zamanın açığı FM Radio ile. Mugaya kapanma katının çiğ kariyerler tüm çağ sanat akasını art verzan programı açığı. Ani tapran no varan çiğ. Tüm kayık bağ mevcili. Sada bahar ki Hindi filmi giden çiğ kariyerler. Dhavarzan dhamin açığı Maraşa sanat akasını kayık bağ kayık bağ mevcili. FM Radio ile. Ani tapran okuravarzan bahar ki Hindi açığı. चित्ररंजन ह्या कार्यावळीचं सांगा तुमकां आसतलो 12 वर्सांक 10 मिनटांचेर आणि त्या उपरांत कातारांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली 1 वर्सांक